0: rizye gyazwe chudili, gyudu semba suluyi, gyudu chajan suluyi.
1: Rizye gyazwe chudili, gyudu sese ngediyi.